Selamünaleyküm, hürmetlik radyo dinleyiciler. Anla otanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca müthişi. Bugün 2025 yılı 5. oktober düşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkün saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkün saat 4. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Anlatışlarımız her günü Ankara vakti 3'ünkün saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'ünkün saat 4'ten 5 kişi boğun aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkısılıdı. Anlatışlarımızın radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlığa alışla. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığına buldu. Hürmetlik radyonlukçuna, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle Türk dünyasının sahne seneti ve nakşı müzik katarlık programına bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılıyorum.

Hürmetlik radio dinleyiciler, emde haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurları düğündükçe. 21 devlet Türkiye başçılığı değerlendiren Antalya Alem Katnış Hemkarlık Hitapnamesini imzaladı. Alem Katnış Hitapnamesini imzalaş yığını, ministerler, parlament azaları ve Alem Katnış İdarelerinin başlıklarını alemden tinç, sicil ve mesuliyetçallık bilen paydalanış meselesi de bir yere cem kıldı. Türkiye Sanayi ve Pentechnik İşleri Ministri Muhammed Fatih Kacır, Antalya'da ötkizilgen halkara alem katmış kurultayı ceryanında 21 devletin kegen vekillerinin tarihi ehmiyet giyge Antalya hitapnamesini destekliğallıkını ilan kıldı. Bu mezkur kurultayının ministerler ve parlament

0: Аңламатканыңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyonlukçular, Portugaliya meşgavlı Ronald Halas'a devlet komandası katılalaydı. Portugaliya devletlik futbol komandasının baş meşgavlı Jorge Jesus Cristiano Ronaldo septaşlarını taşlap ketken bolsun o Halas'a komandaga kaytalaydıqlıqını aytdı. Portugaliya Norvegiyani yenip Milletler Birleşmiş müsabıqasının çarak el kılgıç baskıçı kirgenden kin yekşembi günü bayanat bergen Jesus 41 yaşlık hücumçının en nesir komandası da oynayatkan mezgilde devlet komandasına çıkırılışı mümkünlükünü bildirdi. İhtilap ötken hepte Portugaliya Norvegiyani yengen tüncü müsabıqada Jesus'un Ronaldo'nu zapas orunda kaldırışı bilen başlangan. Ronaldo kin Daniya bilen bolduğan müsabıqada mı deslap meydanğa çıdığan 11 kişisi bulmaydığanlığını bilgenden kin çarşamba günü komandanın meşk lagerden ayrılgan. Portugaliya onunsuz meydanğa düşüp Daniya'nın 2'ye karşı 4 netice bile yengen. Jesus noyabrdan kin bu müsabıqalardan burun Ronaldo bilen görüşüşkə tayyar işkenligini bildirip kararını kris biridu dedi. Portugaliya devletlik futbol komandası tarihinde en köp top kirgizgen ve en köp

Кубокко катнашкан Роналду 2003 жылы 18 жашында тунч кытым дөөлөт командасыга бака алтын мейданга түшкөн ве 6 нөбөтлүк дүйнө лоңкусу футбол мусабакасы катнашкан. Роналду бу жылдын футболчулук аятыдагы эхтимал акыркы жыл болгонун айткан эди. Şunu bilen bir vakitte Ronaldo'nun uzun yıllık rakibi Lionel Messi seçenbi günü Buenos Aires'ta Benin bilen ötküzüldüğün dostluk müsabakasında Argentina devletlik kumandasına vakalıktan ahir kıytı meydan kıçışıdı. Hürmetlik de diyonlukçıla. Amerika'nın İsrailiye'ye koşumçı kısım ve avasiya vasitelerini uğurlaştırıcı teyirli novatkallıkı bildirilmekte. İsrailiye metbuatlarda orun ağan haberlerdi. Karaganda Washington ve Tel Aviv otur şarıkta 101 iş ihtimali boğan bir herbi tokunuşunun keskilişi gite yerli kılavatkan bir mezgilde Amerika kilereptilerde İsrailiye'ye koşum çıksın ve avasiya vasitlerini uğurlaştırış te yerli kıkınmakta. Xəbsizlik mənbələrini əsas qıyğan İsrailiya xəbər torbikti Vallanın xəbər qilişçə növbətdə İsrailiya miqyasında təxminən 3000 Amerika xadimi vəzifə ötməkdə. Bu xadimnin vəzifələri arasında hava müdafiə başqurulduğun bomba batariyalarını başquruş, əşya obrtu yardım bilən təminləş və hərbi ştablarda bivasitə əlaqəçi vəzifəsini ötəş qatarlıqlarımı bağ. Hürmetli kredyanlıkçılar. Gazze miqyasındaki İsrailiya hücumlarında 4 Palestinli kaza kıldı, 19 kişi yaralandı. Sahiye amaldarları hasıl kılınan uruş toktuş gelişimi üzlüksüz ayak astı kılınan bir şaraitte Gazze miqyasında ilip verilgan İsrailiya hücumlarında 4 Palestinlik'nin hayatına ayrılgallıkını ve 19 kişinin yaralanğallıkını delildi. Şahitler, İsrailiye zemberekçi kısımlarının şerakteki el mağazi musafirli lagerler bilen canıptaki Han Yunus rayonunu oku tutkallıkını. Bronuvikla ve uruş parahotlarının bolsa Han Yunus'un cenubi ve şarkı Beyt Lahiyan'ın şimali bilen Refah ve Gazze şehri sırtındaki kırgak rayonlarına oku tutkallıkını bildirdi. Hürmetlikle diyanlıkçılar, BDT'nin GOP'ten burunki söhbetleri başlanışı aldı durgan mezgilde Tinch Okean rahbarları kelimat meselesinde hareket götüşkü çakırdı. Tinch Okean rahbarlarının yerçar karakterlik sipkitişinin aldığı sepede turvatkan aciz aral devletlerini kogdaşına amadın Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ciddi yerçarı ve hareket götüşkü çakırı kıldı. BDT'nin GOP'den burunki kelimat başlıkla yığını Fiji'nin Nadi şehirde başlandı. Fiji ve bir marjan aral devleti boğan Tavulu'da ilip verilgan bu söhbetle bu yılın kinki mezgillerde Türkiye'nin Antalya şehirde ötküzüldüğün yer şehri kelimat yığını GOP31'ge kılınan bir hıl diplomatik teyirli karakterge ege. Tinch Okean rehberleri dünyanın yer şehrinin sıp gitişini bir bütün 15 silsile gradus bilen çekleş nişanında mehkem türüşü, kilimat özgürlüğü masrış meblağı erişinin kinayetleşi ve okyallarının kovduluşuğa aldığın katada ehmiyet veriliş meselelerde çıntılmakta. Fiji kilimat meselesinin ministeri Linda Tabuya vekillerine kıyan sözü de baş ministerimiz bu akte rehberlerine 3 inek uçuriyet küsüdü. Bir bütün 15 gradüslük nişanının işgal şoğulu bulduğun halet kikel turunla. Meblağının ihtiyaclık toplağı yitip bir şey kapalı kılınla. Ve okyanğa kilimat tüzümündeki digişlik oranı birinle digen sözlerini işletti. Hürmetlik radyonlukçıla yukurda haberle anladınla.

TRT Uyghurçinin hürmetli ixlasmenleri, ilgeri silebden Kırgızistan ve Türkiye devletlik teatrlarının müzapisi şahit boğan iduk. Bugünkü anlatışımızda kandaş devletimiz Azerbaycan'ın devletlik teatrının kuruluş müzapisini anlatımız. Bu hikaye bir Noruz seherde başlandı. Yaş mektep okuşularının cesareti bilen bir sahne kuruldu. O Tuncu Nur vaktinin ötüşü bilen bütün bir milletinin avazı gaylandı. Bugün sizlere bu avazın kandak tuğulgallıkını, kandak ulgaygallıkını sözlep birimiz. Kenundakta dikkatinle programımızda bolsun. Yılın zalangan bir gelişim bilen Şimali Azerbaycan Çar Rusya'nın idare kılışı ötüdü. Azerbaycan'da Kespi Teatrı'nın oğlunu kalim bilen bu yeni devrini yurtkan yazgıcı Mirza Fetali Ahundo buludu. O, halkın oygunuşu için yazıdı, sahneni bir eynekke, bir nesihet münbir gaylandırdı. Epski, o yazgan bu kımmetlik eserle uzun yıllarca tekşürüş tüzümü Sinzora'nın külengisi kalıdı. Çünkü pekatle Rusçu sahneleştirilerekti. Anıtılda, yani öz tılda sahneye çıkışı için olsa halk uzun mezgil kütüdü. Ahir kütülgen gün 1873 yılı yitip kilidi. Mart ayının 10. günü bir Noruz seherde kötürengi bir bahar havası da Lenkaran Hanı'nın vezvaziri namlık komediye tunç kıtım sahneleştirildi. Okşaş yılının üyünü yedi olsa Hacı Kara namlık eser görülmeler bile yüz görüşüdü. Bu kıtım sahnin doldurganla tek yaş mektep okuçlarıydı. Okutukçuları Hasan Bekzerdabi bu cesur yaşlığı yol köstüp ulanı sahneye de yerlaydı. O del Necef Bey Vedirov idi. Bu Tuncu Uçkun asta asta bir yalkın gaylındı. 1880 yıllarda tiyatrını milletinin algı bizsi için en boyum gaya edip karaydıgan bir Türk'üm ziyalıyla bir tiyatr kollik tipini kurdu. Nift Baylıgıl Baylar'dan Hacı Zeynel Abidin'in Baku'da öz imkaniyetleri bilen bir tiyatr binası saldırışımı bu müsabige puhtu bir asas salıdı. Onun ki yıllarda sahne yeni kalemle bilen biriydi. Necef Bey, Fedirov, Celil, Muhammed Kulzade, Neriman Nerimanov, Abdurim Bey, Hakverdiyev birbirle sahneye eserlerini takdim kılıdı. Azerbaycan'ın Tuncu Ayal tiyatr yazgıcısı ve rejisörü Sakine Hanım, Ahundova'mı bu yıllarda sahneye çıkıdı. Üzeyir Hacıyov'un müzikleri, Hüseyin Cavit'in mısraları, Cefer Cabbarlı'nın dramaları, sahneni bir mektep, bir uçuruş yurtunu aylandırdı. Yılla muşundak ötüp gitip atkanda, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kıska ama ümit kutulgan mezgili de tiyatr emdilikte devletin o kanta astığı kirdi. Pişivalardan biri Muhammed Emin Resulzade bulup, o çiçilip gitken tiyatr ümeklerini zor terişçallık bilen bir yegecem kıladı. 1909 yılı kegende sahne emdi bir devletin kanta astığı kirdi. Devletlik tiyatr kuruludu. Ama 1920 yıl April ayında vaziyet özgürüdü. Yeni bir hakimiyetin şamalı bilen sahnenin yönelişi özgürüşke başlaydı. Milli sahne bunun dünkün öz ağzını esildeki tek yağırtanmaydı. Sözünü kontrollük astedeki bir edebiyatın tili bilen sözleşki mecbur buludu. Sovet İttifakı'nın başkursu aslında sahne uzun mezgil karanlık bir devrini başından geçirdi. Kaidelere boysunmayan sanatkarlar sürgün kılındı. Bazıları itip taşlandı. Cefer Cabbarlı'ya okşayış ulu kalemkeşlerimi o bir bisimbinin özünü sivisini aldı. Ama sahne sükut kılmaydı. Stalin

Onun ölümüden kin bu karangoluk asta asta tarkılıp yeni bir evlat sahneye çıkıdı. Bu yeni evlat sahneye goya kaydının hayatlık bekişleydi. Mirza Ağa Aliyev, Sidki Ruhulla, Merziye Davud'a okşaş, ulu artistla Sovet İttifakı halk sanatkarı unvanı erişirdi. Barat Şikinskaya, Leyla Bedirbeyli, Fatıma Kadiri'ye okşaş ayal ertislamı okşaş unvan bilen sahnenin en çaknap duğan isimleri Katar'dan orun alırdı. Adil İskenderov, Tevfik Kazisov, Elesker Şerifov okşaş rejissorla o yıllarını zor ençkilik bilen sahne gelip çıkıdı. Ulanın acir bilen tiyatr 1959 yılı akademiyelik unvanı erişidi. Delmiş yıllarda sahnenin söz genelgen seri onunla yarışıdığan bir binaya ihtiyaç duyuldu. Bina karladın G. Elizade ve M. Metado hem milli hem de klasik garip binakarlıkının izlerini üzgü mücessemligen bir layı yani sızıp çıkıdı. 1954 yılı Ağustos'ta ul silinedi. 6 yıl devamlaşkan bir emgektin ki bina senet yerlerine şişiklerini açıdı. 1991 yılı Azerbaycan müstakillik erişkendi olsa tiyatr bugünkü ismini alırdı. Azerbaycan Devletlik Milli Drama Tiyatr Akademiyesi. Bugünkü gündü bu sahne hem ötmüşün izlerini hem de bugünümüzün evazını üzde namayan kılmakta. 2008 yılı bina kayıtını rümet kılınırdı. Aldı terpi eynek vitrilla bilen biyitilirdi. Her bir yeni pesil İlyas Efendiyev'nin Karabağ namı namlık eseri bilen içilirdi. Türk yazgıcı Sadık Şendil tarafından yazılan Kanlık Nigar namlık tiyatromu rejissor Vakıf İbrahimoğlu kurgan kevrik arkalık Azerbaycan Türkçüsü'ye tercüme kılınıp yıllakiyin kayıt edin körülmeler bile yüz görüşüdü. Klasik eserlerimi, zamanıvi kalemlerimi okşaş sahnede, okşaş köngül bülüş bilen körülmelerdeki sunuşunu davunlaştırmakta. Sahne ötmüş bilen bugününü uçuraştırışını, Azerbaycan'ın evazını, yaşın içini devam kılmakta. TRT Uyghurçının hürmetli klasmanları, bugünkü Azerbaycan Devletlik Milli Drama Tiyatr Akademiyası'nın bir nuru seherden bugünkü davunlaşkan musabisik şahit bulduk. Bir uçkun bilen başlanan bu sahne nurgullagan emgek ve sevir taqatla bilen bugünkü küllere gidip geldi. Sinanım eğer yolunla kerindaş yöltümüz Arabi Azerbaycan'a doğru gelse, bu güzel sahnelerden tiyatrlarını görüşke teklif kılınız. Kiyinki programımızda görüşkece aman boğaysla. Hayır hoş.

Assalomu alaykum, Tijoratda Uyg'urchaning hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Bu qismda yo'lim tarixning ming bir xil ranglari bilan bezalgan, toshlarda qadimki madaniyatlarning izlarini, ashxonalarda asrlardan beri yig'ilgan lazzatlarni saqlayotgan bir shaharga tushdi. G'azan tipga. Bu özgüç şehrinin medeniyet ve aşbazlık miraslarını birlikte gezdin geçirimiz. Kinemse hem rahimsiz bulun, birlikte ütmüşünün izini gizeyli. Birinci biktim ütmüşünün piçirlaşlarını bugünkü yetküzgen Ziyogma Mozaika Müziği buldu. İçige kadem koşun bilirla, aldımda peyda boğan gayet zor muzaikla goya ütmüşnün koynudun süzleşki başladı. Her bir taş, mınlağan yılla ilgirke bir hikayeni süzlep bir vatkanda kılattı. Renle ve nakışla girelişip ketken bu seyirlik dünyada gayip boğan dek idim. Sigan kızı muzaikisiga tikilginimde vakit toktap kağan dek boldı. Tarixning chunqur qatlardan manga tikilib turgan u ko'zlardan ham qayg'uni ham chechellikni ko'rdim. U yerdan chiqib yo'limni Firat daryosining qirg'oqlariga burdim. Daryo quchqidagi tik qiyolar ustiga qurilgan Rum qala butun hayvati bilan oldimda namoyon bo'ldi. Qalaga qarab manglarimda har bir qadamimda tabiat bilan tarixning qandoq girilishib ketganligiga shohid bo'ldim. Çokuk çıkkanda Fırat'nın suları eksetken menzirge karab bir mezgil cim oturdum. Şamal elip gelen tarihi isintilebilen ruhim aram taptı. Gazi Antep Arkeologiya Müziği ikinci biktim boldu. Muzeyinin işçikidin işçiki kadem koygunumda, tarihinin katmukat namayan kılınan zallarda cimcit bir seferge atlandım. Hititladın Rimgıçe, Vizantiyadın Osmanlıgıç sozulgan mınlıgan yıllık medeniyetlerinin iznaları alaydı körgezme kılınan eserler bilen köz aldım namayan boldu. Her bir körgezme şikapı ötmüşki içilgan bir derizgi okşaydı. Bazı yerde bir kabret işi, bazı yerde bir ayal ilah heykeli, ya ki bir sapal parçası. Bu bağırlık cimcit şahitla bana vakitmen kandak şekillengenlikini ve bugünge kandak itip kegellikimizi süzlep verdi. Muzidin çıkkan denkin, yönülüşümünü Gaziantep'nin merkezine caylaşkan tarihi Antep öylerge karattım. Tarih koçulat kitabatkınımda taş tamlarının salkıllığı bilen bile tarihinin furukumu etrafımını kaplı aldı. Ayvallık derizle, yagaç işçikle, igiz hoylula. Hemisi ütmüşünün güzellik karışını bugünkü yetküzüp durattı. Her bir öğünün, her bir koçunun ayrım bir sadası bade kılattı. O öylerde yaşayan hayatlarını, süzlenmeyen hikayelerini hayalımda canlandırıp kadem ve kadem alga ilgirildim. Şunodun ki, şehrinin en callık ve rengdar caylardan biri boğan almacı bazırga bağdım. Tetit kufrakları, kurutulgan muçla, rengarang sopulla ve yerlik mehsulatla arsada ayrılmış bir ziyafetke aylandı. Onun yindiki miskerle koçsu bosa beni vakitinin başka bir katlımı gelip gitti. Bolka evazları arsada ütmüşünün hüner sedenti yanraydı. Dükkallığa aldı da miska şekil bir vatkan ustalarının kolu da senet canlan attı. Bu yerde fakat ners gerek sitivilip lakanmay, emgek, sevir ve en-enenin izlerini içimge üzleştirip vatkan dekiz kıldım. Şehrinin tam medeniyetini seyre kılış için tuncu bir gittim Emine Gögüş aşkanı müziği buldu. Gaziantep kalesinin cenubuğa caylaşkan bu müziği 1904 yılı silingan tarihi bir korudu idi. Konumuz kaçıla taş

uçakla, tonurla, dukapkıla. Bu ya fakat tamak etiş usullarını emez, bir hıl turmuş usulünü ve eslimle anlamayan kılattı. Yetekçinin sözlep bergen hikayeleri bilen birge, aşkanının bir enenin vekili işkellikine çunkur his kıldım. Andın birine çıkadım yıraklıktı ki, amman muziğe badım. Gaziantep kalesinin yeni gıcaylaşkan bu bina, tarihi bir hammamını kaytadın iş giriştiriş arkalık berpa kılınğan idi. Salkın taşları ve mis camları bilen ötmüştüki ten ve ruhunu yuyuş enensini his kıldım. Gaziantep'teki seferimden ahırkı bir kitabı olan ayal şehitle hatırımın anıgı itip geldiğimde, içimde zor bir hürmet duygusu peyda buldu. Bu hatırımın arı pekat bir bina emez. Belki yurtu üçün cinli pidakigan ayallarının hayatı ve küreşlerinin simvoluydu. Şamal elip gelgen dualağa emrah bulup, ulanın hikayelerine cimcit kulak saldım. Hem de aşpezliknin yukur pellisi geldik. Gaziantep köçülerde baskan her bir kadimim beni başka bir purakka başladı. Tuncu beket taş tohup kılanın aldı buldu. Kırları kıtırlık, iştahını kozgaydıgan lahmacunun titkuluk fırıkı beni katlı ziyafetke başladı. Andın kak seherde bağlan katmer sütüsünün dükkünü de altın seri kemirinin içi kaçılanan piste ve kaymak bilen tanıştım. Her bir lokması Antep'ten seherlerge emrah buldu. Baklava bu seferinin hakiki tacı idi. Katma kat içilgan kemir, ustuluk bilen sepilgen piste, ustunun maharatı bilen pişirilip üstüge koyulgan şeker şirnisi, yigen her bir lokmamda emgek, vakit ve sevir baydı. Bu miras evlattın evlatkı dağınlaşıp gelgen bir sene tesirge okşaydı. Kavuplağı kesek, eli nazik, kuşbiş kavabı, piyaz kavupi, çağırtılak katarlık türle kömür otudu pişirilgan pemidur ve kökmüç bilen bille aldımı geldi. Usta kullanın maharetini her kaçıda ayrı mis kıldım. Hem de her bir temge emrah boğan yoşurun kahraman Gaziantep pistisiydi. Bu kahraman her bir tem lezzetli uçurap durattı. Katmerinin içi de baklavanın arası da marojunun üstü de hatta çorpunun içi dümeyem. Çünkü bu şehir pistige ait nime bab olsa hemmine öz koyunu kalgan idi. Çünkü piste Viyan'ın kimliği idi. TRT Uygurcu'nun hürmetli kıklasmelleri, Gaziantep taşları çınıp getken eslimele pırakla ve tem lezzetle bilen kalbimden çunkur orn aldı. Bu şehir men üçün seyli kıygan cayla emez. Belki hakiki yürkümde eskiyan bir cay buldu. Hem de nöbette Kahramanmaraş'ın salkın şamalları, Adıyaman'ın cimcit tağları bu. Yeni tem lezzetle, yeni hikayele üçün yolu çıktım. Birlikte gözden keçiriş ümidi bilen kinki kısımda görüşeyli. Aman bulunla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurcu'nun hürmetli kıklasmanları, bugünkü anlatışlarımız müşiye dahillaştı. Ediyen okşaş vakitte Türkiye hakkıda, en karakterlik yenilikli hakkıda ve dünya vezitik münasebetlik en yeni uçurlarını dıktığına sunumuz. Ediyen anlatışımızda görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

tarafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Şuğun 2026 yılın 6. oktyavri sişenve. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vaqt boyunca saat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň yaýlymlarynyň robotdaky sanyna başlaýas. Goý görüşmedi 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý görüşmedi çanak antenna arkaly Aşgabat wagty bilen saat 7-den 7:30 şenli Türk saat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan kaydeden dinlep bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, o yolşun buğun kısanını tayyarlan ve alıp baran Marat Toylu teknik işgarımız Cihan Aktepe. İzleyişler ilki havarlar bilen tanış ediyas ümü bilen havarların gıyıkaça mazmuni. Türkiye ve Pakistan, Saud Arabistan'ına kurulan Husi hücumlarına karşı Mekke paktının birlikteki ümün alış çarelerini işçenleştiriyar. Trump, Birleşen Ştatların Rusya'da guman edilen pnevmatiki vaba hastalığı bilen yakinin gıdıklan yanına aitti. Hormatlı dinleyiciler, inni şu ve beylik havarların dolu mazmununu dikkatinize getiriyas. Türkiye, Saud Arabistanı ve Pakistan Duşanbe günü Mekke ilalaşığına layıklıkta dürüdülen birlikteki korunmak boyunca stratejik, siyasi ve korunmak komitetinin Riyad'da geçirilen nöbetten daşarı maslahatından son birlikteki korunuş çarçıvalarını güçlendirmek için harekete geçtiler. Meclise yukarı dereceli siyasi ve harbi resmiler katlaştılar. Meclis Husilerin Saud Arabistanına hücumlarını güçlendiriyen ve sevitleyin hupsuzluk bilen bağlanşykly aladalaryň artýan günlerini geçirildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan 3 ýurdun Saud Arabistanynyň gorunç ulgamyny gollamak üçin edilecek başlanyşlary we sewitleýin meseleleri gepleşip arkada çözmegiň ýollaryny aralyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Israil basylyp alan Gulmatar şäherine hüjüm gurady, 8 Palestinli yaralandy. Palestinin resmi çeşmeleri batılı vallan Gunmatar Şeriyanın durlu etraplarına bir kanun yevre gelmişekler ve İsrail'in harbi güçleri tarafından amala aşırılan hücumları neticesinde ağzından 8 Palestinli'nin yaralanandığını haber verdiler. Hücumçiler yerli yaşayıcılara, şolsanlı ayarları ve çağılara, Fidikıday'dan hücum ettiler ve uluğulara zeper getirdiler. Bir kanun gelmişekler ve olara yollaşlık ediyen İsrail'in harbi güçleri, şeyle hem köp sanlı üyü ve mal yataklarını o da verdiler. Yemen'in harbi güçleri Bab al-Mandab'ın koloyunnaki stratejik yerleri iznarlı. Yemen'in koşunu Husi kozgolonçular ulan bolan çaktışıklardan son, hükümete degişli güçlerinin Dubab etrafının ve Bab al-Mandab boğudunun koloyunnaki stratejik ehmiyetli yerleri alanlığına haber verdi. Sabah havarlar aventliginin beriyan maglumatına göre milletin kalkanı ve günortanın eğirtileri, brigadaları halk görüşü hareketi tarafından kollanıp Taiz velayetinin Gunmatarındaki Dubab şehirçetine alırlar. Merkez Antovgulluğu duyduruş veriyar. İçerki bölünüşüklerin çoğunlaşmağı İsrail'le rayet urşunun turma hopunu idön çıkarıyar. Derinov hatabatlarının birine beyan edilmeğine göre Birleşen Ştatların gizliğin telcermesine siyasi, iktisadi ve sosyal bölünüşüklerin çoğunlaşmağı İsrail'e rayet urşu yada devletin dargama hopunu salıp biler. İçerki bölünüşük adlı telcerme Avgusta ayına Merkez Antavgulluğunun alternatif stratejik karayışları hüdürlemekten cevapkar yödürtüleştirilen Kızıl Öycük bölümü tarafından tayarlanıyor. Analiz 27 oktyabrda geçirilecek parlament saylawlarynyň uzal ýurdun öňünde durýan içerki basyşlaryň üýtgeýsiz gabat gelmegine üns çekýär. Esasy dartgynlyklara ykdysady taýdan çöküş, goranmak buwdugyna edilýän çykdyjylaryň ummasy artmagy, basylyp alynan Gunmatar şeýerinde gelmişekleriň zorlukly hereketleriniň artmagy we ultra ortodoksal erkekleriň hukmany harby gullukdan boşadylmagy bilen baglanşykly düýpli jemgyýetçilik reaksiýalar girýär.
ve son kahvarmalı. Trump, Birleşen Ştatların Rusya'da guman edilen pneumatiki vaba hastalığı olan yakınının gıdıklanacağını aytti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Washington'un Rusya'da hatalı alınan ve öykün taunudu gıçak edilen ölüm vakası olan yakınının gıdıklanacağını hem de Moskva değişli kolluğu vermeye tayardığını beyan etti. Trump, Duşanbe günü Aktam'da jurnalistlere veren beyanatına biz bununla ören yakından gıdıklanıyoruz. Bu haber TV'ye gelip kavuştu dedi. Hormatlı dinleyiciler, siz TRT Türkmençe'den günün mühim haberleri bile tanış oldunuz. Türk dünyasının medeni mirası.

Volga'nın türkî diline yerini yetiren aydımı. Türkî dünyatının medeni miras hattı gepleşiminden 40. bölümüne bu edek yolumadı. Türkî dünyatının demalık gunmatarına, Volga deryatının giyin kenarlarına gunuktürüyarız. Kartadan kazanı tapanımızda aslında Dingavır şehirdel eğitim asırların doğamında dürlü türkî halkların, devletlerin, ananışların, medeniyetlerin biri birilen ketişen büyük tarih sahnatını görüyoruz. Bu yer Tatarstanlar. Emma Tatar halkının tarihi dine kazanının başlanmayar. Oların geçmişine seyredilmizde Türkistan'ın uzak sehralarından Volga'nın kenarlarına çemini uzak giden uzak ve köp katlaklı tarihine kabat geliyoruz. Tatar halkının tarih köklerini düşünme üçün Volga ve Kama deryalarının birleşen sevti, Volga Balgarlarının dürüdün dünyasına ser salmak gerek. Asırların doğamına demagalık bilen Gunortani, Gunnogor bilen Gunmatari birleştiren bu şehirler, Seudanın ve medeni alış-çalışın mühim merkezlerine öğürlü. 920 yılda İslam dininin kabul edilme bilen Volga'nın kenarları İslam sivilizasyasının berk ara bağlantısı kurdu. Bağdat'tan gelen İbn Fadla'nın siyagati hem bu devrin en mühim tarihi şahitliklerinin biri hükmünde tarihi yazıldı. Şu an Balgar dağıstanın aradına gelip yörk

Diňe bir kadymy şäheriň harawatçylyklarynyň eýtem Tatarstanyň Kemala gelmegine möküm orun eýilen beýik taryhy mirasy hem görýäris. Emma bu kökleri hatda çuňlara uzap gidýär. Göýek türkmen döwletine Kemala bilen Sehra döwletçilik däbi, soňra Orta Kapçaklaryň ýaşan giň Ýewrazy giňişçiligi we bu sebepde ösen türki dilli Tatar halkının tarihini kadime Türk dünyasının ayrı göz önüne getirmemize mümkünçülük vermeyer. Tatar dilinin Kıpçak diller toparını değişip olmağı hem bu uzak tarihi bağlanışın dille saklanıp kalan en canlı yıllarının biridir. Bu tarih mirasa Altın Ordu dövrü koşuluyor. Altın Ordu, Çingiz Han'ın dövrüdün imperiyatının gulmatar bölüklerine yüze çıkan ve vaktin geçmeyen Türk ýylatynyň hem de medeniýetiniň güýçli täsir etiren uly siýasy we medeni giňişine öwrülen döwlet guruluşdy. Assamyň ýaýlama bilen bu sebit möhüm Türk assam merkezleriniň birine öwrüldi. Altyn Ordanyň dargamagynyň soň Kazan hanlygy ýüze çykýar we Kazan gysga wagtyň içinde söwdanyň, künermençiligiň, dini ilimleriň we edebiýatyň möhüm merkezleriniň birine öwrülýär. Şuň Kazan Kremlini bu dörlü tarihi dövlerin iyilerini bir yere cemlenen yada görmek goliyar. Şehirin nişanlarının biri olan Söyünbike dini tarih olan rovayetlerin utkoşuyan hikayeler arkali Tatar halkının tarihi hakikatına ayretin orun eyliyar. Kul Şerif Meçidi olsa Kazanın ıslah miratının hedirki dövrdaki güyüşü nişanlarının biri okmunu belentte görünyar. Şeylikte Volga'nın kenarlarına kadime sehra dünyatının siyasi mirasilen şehir medeniyetine mahsus Türk İslam medeniyeti bir-birine koşulup öz oluşu tarihi dörüdiyar. Emma Tatar halkını dine tarihi binaları arkali tanımak mümkünler. Olurun medeniyeti şuun hem Saban toy bayramının coşkununu, taçak başındaki çayda çakçağın tüycülüğünü, koşkularını ve dillerine yaşamanı devam ettiriyer. Sabantoy Tatar halkının en renkli ve kadimi deyiplerinin biridir. Adını Saban yani yeri sürmek düşüncesinden alayan bu bayram, geçmişte yazkı ekrançılık işlerinin tamamlanmağına son, zekmetin ve bereketin bayramı hükmününe belirliptir. Bayramçılık meydanlarına deyiplerin görüşür, at çapışıkları, ılgıv yarışları ve dürlü güç dinaşıkları geçiliyer. Saat ve halk çıkışları olsa bu şartlık davarlara öd oluşlu ögüşkün beriyer. Hususana kürüş deyilip atlanırlayan Deyapran Tatar görüşü Sabantuy bayramının en mühküm nişanlarının biridir. Emma Sabantuy dine yarışların ve güymencenin günü değerler. Ol adımları bir yere cemleyen, taçakları yadiyan, yaşların biri birilen tanışmağına mümkünçülük dörüdiyen ve umumi şartlığı paylaşmağı şert dörüdiyen uli medeni duşuktur. Şu noktanalardan Sabantuy toprağın bereketini bayram etmek bilen bir hatarda, Tatar cemiyetinin cevizliğini, yaşayış gücünü ve kadim-i sehra medeniyetinden şun içerini gelip biten deyaplarını hem yaşadiyar. Bu medeni dünyanın en güçlü setlerinin biri hem Abdullah Tukay'ın koşularıyla bağlaşan Tatar edebiyattır. Tatar dili olsa bu mirası nesiline nesile geçiren en möküm tirişlerinin biridir. Kıpçak diller toprağına değişik olan bu Türk dili tarihin duamına Arap, Pars ve Rus dillerle yakın katnaşıkta olup, dürlü elbbilerden peydalanıptır. Muna karamadan ol ödünün Türk kâsetini ve öd oluşu dil kuruluşunu korap sakkaptır. Şelilikte gök Türkmenlerden Kıpçaklara, Volga Balgarlarının altın orda çeni, Kazan Hanlığının hedirke Tatarstanı çeni uzap gidiyen tarih, Diňe bir döwletiň tarihi däl, eýsem asalaryň dowamynda şol bir geografik giňişlikde biri-biriniň üstüni ýetiren medeniýetleriň tarihine öwrülýär. Şuň Volga henidem akmany dowam etdirýär. Balgaryň daşlaryna geçmişiň ýyldary, Kazanyň köçelerine şuňyň durmuşy, Sabantuy meýdanlaryna Tatar halkynyň joşguny, öýlerde demlenýän çaýyň başynda bolsa olaryň diliniň sesi ýaşamany dowam etdirýär. Tatarstan Türkiye dünyasının giyin tarihi yoluna mühküm duruların biri yok münne Türkistan'ın gümmatara tarap uzap giden yolları, sehraların adlı dünyasını, kadimi şehirleri ve halk aydınlarını şolur deryanın kenarına birleştiriyer. Tatar halkının sesi şuun bir koşkuda, bir aydın sazda, bir sözde ve bir saçak başına

Yasemane dowam etdirýär. Bu bolsa bide türki dünýäsiniň diňe bir geografik giňişlikden ibaret däldigini, eýdem günnogardan günmatara çenli uzap gidýän beýik medeni dünýäniň dürli sektörün üstünün öz yaşayışını duam ettiriyanını yattı der. Türkiye dünyatının medeni miratının sesi bu edek Volga'nın kenarlarından yanlanıyor.

0: İlil illeşer, Jahan Keşsanın hıyalı atlı gepleşimidin novattaki tədi bölümünne biz yenide sizin gülən birlikte. Gepleşimidin sonki tədi sanına, günnogar orta yer deyinde, adılar deyindin en ulu adılarının biri olan Krit adasına siyahat ederiz. Hedirki vaatta ada mavi renkli aylaları, ak renkli cayları ve acayip tağınları hüdürler. Emma onun dar köşelerinden geçip bariyar kak, Osmanlıların ve Venetçilerin, Müslüman Türklerin ve Greklerin köp asırlık hikayeleri yeniden bizim kulağımıza pışırdayar. Gelin, ehliyemiz Krit adasının Osmanlı'nın hakimiyeti aslında olan dövrünü kulak asalin ve üç asırlap devam eden baştan geçirmelerine birlikte öğrenelim. Osmanlı İmperiyatının 1645 yılında başlanan Krit Kavvi 24 yıl devam etti. Kavvi'nin başında Osmanlı koşunu köp tane şehri ve ovanı basvalli. Yöne payet Kandiye yani hazırki Heraklion karşılık kurkuzmaya devam ettirdi. Heraklion şehrinin Kavvi dini bir kala divarlarından eysem adamın ıhtiyarını hemsinidi. Osmanlı koşunu çukurlar kazmak, tünel açmak ve köp yıllap devam eden tavırlan şehri kavadı. Venetçe Avrupa'dan kömek sorudu. Meyletin Richard'lar ve eskiler ağda geldi. Şehirde olsa 1669 yılda kala dirgüleri açıldı ve kalanın divarlarına Osmanlı bayrakları kaldırdı. Basıp alışıktan son Krit adası Osmanlı İmperiyatının bir vilayetine öğrüldü. Osmanlı hükümdarlığı adada adıklık eden vaktinde adı köp sana Türk ilatı göçtü. Grecia'nın Kavr Ova adamları İslam dinini kabul ettiler ve tert tertibe uygunlaştılar. Şeydip adada güçlü Müslüman cemiyetini dürüttüler. Onuncu asra kadar basılan mahalli Krit adası Osmanlılar için asuda değerli. Grecia'nın karşısızlık hareketi yayran son Krit'te kozgılınlar başladı. 1820 yılı masap yığıgıdan kozgılınlar bolıp geçti. 1897 yılı Grek-Türk soğuşunda Türk koşunu yeniş kazansa da ada Avrupa güçlerinin basıcı aslında elden gidip bariyardı. Ve 1898 yılda Grecia'nın şahadası Georg'un dolandırışı aslında öz açtık kollu. Bu yağday 1913 yılda Balkan soğuşlarına ve sonraki Bukhares ve London şartnamalarına halkarı derecesine resmileştirildi. Şeylik gülen Krit Osmanlı hakimiyetinden çıktı ve Grecia geçirildi. Her yetki dini var serketleri del eysem adamlarda da ütköyüşü anladiyardı. Müslüman Türk Krit halkı öylerini terk edip Türkiye'ye göçmeye mecbur oldu. Krit'li maşkalları İzmir'den Ayvalık'a, Aydın'dan Antalya ve İstanbul'a çene köp yerde metken tuttu. Son gün onların aşkanatına, diline ve aydınlarına tesirini Hazırım Adan'ın tesirini duyup bilirdiniz. Krit'in Türk geçmişinin en görünüklü izlerinden biri Henidem Adı'da duruyan mescitlerdir. Şehirde olsa onlar başka yollarla işlemeğini devam ettirip Hazırkı vaatta ıvaz için açık değerlerler. 1645 yılı kurulun Haniye'daki küçük Hasan Paşa Mecidi Porto Seriden acayip köp gümüzde kuruluştur. Hedir kıvatı Mecid Tergiz Ali ve Medeni Meydançı olup hizmet ediyar. Retimnon Osmanlı miratının güçlü görünen şekerlerinden biridir. Venetia dövrüne bir vaatlar Manaster ve Santa Maria'nın vaatkanatı olan Neratse Mecidi Osmanlı tarafından Mecidi öğürlü. Ve hazırkı vaatta aydınsat mektebi ve konservatoriya hükmüne ulanlar. 17. asırda Turhan Sultan'ın hormatına kurulan Valide Sultan Mecidi hazırkı vaatta yapıq. Veli Paşa Mecidine hazırkı vaatta Paleontologiya Müzeyi yerleşer. Qara Musa Paşa Mecidi San Barbar Manastirinin haravalıklarının üstüne kurulu. Qaytadan dikeldirli ve hazırkı vaatta müzey hem de tarih kuruluş hükmüne korulup saklanıyor. İbrahim Khan Mecidi Retimnon Qalatının Forteza deyilen yerine yerleşer. Bir vaatlar Osman dövrüne Venetçiler deyişi Butxana olan kuruluş son Mecidi öğürlü ve hazırkı vaatta tergilerin ve medeni çarıların geçirilen yeri olu. 1891, 1892 yıllarda kurulan ve Osman dolanırçının son kitapkalarına şayet bulan Lasitki etrafındaki Hamidiye Meçidi hedirki vatta yapıq. Heraklion şagarındaki keramatlı Mark Bazilikati Osman doğruna defterdar Ahmet Paşa Meçidine uğurlu. 20. asırın başına yapıllı ve hedirki vatta sunot galeriyat hükmüne ulanlar. Hedirki vatta Krit yönökü siyahatçı üçün gün ve dengizi anladıp bilir. Yönü haqiqi siyahatçı üçün ada tarihe amala aşılayan siyahatdır. Batıp alışların, qavuqların, qozgulunların ve göçlerin izlerini izleyer kanız, dengi bir Türk dolanırışını dəl, eysem adınma tekaylarda duş gelersiniz. Tarihin, medeniyetin ve sivilizasyonların çatırağı olan Krit adasında eşitmek isteyenler üçün her bir daşın aşağında başka bir ses, başka bir hikaye var. İli İlleşer, Cahankeşlerinin Hıyalatlı Gepbeşimizin çoğunki 40. bölümünü tamamlayarız. Gepbeşimizin son kısağına yolaşlık edeniniz için minnettarlık bildiriyoruz. Gepbeşimizin bundan sonki bölümlerine duyuşmak ümidi bilen hoş sağ olun.
1: Cahankeşlerinin Hıyalı.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kısanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan gizli tolkunun www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.